Somebody lift your voice in prayer. Rapato, shabrasta, parapato. Salabadi, balabadi, bahar. Salabadi, balabadi, bahar. Rapato, ladadi, balabadi, bahar. Salabadi, balabadi, bahar. Rapato, ladadi, balabadi, bahar. Salabadi, balabadi, bahar. Rapato, zor, rapato, ladadi, bahar.